Herzlich willkommen hier bei Radio ATA. Jetzt hören Sie die türkische Sendung auf Kanal K. Vesat ve 19.01 göstermek üzereyken sizlere hepinize merhabalar diyoruz. Hoş geldiniz Radyo ATA'nın programına. Benden Yasmin'den bir saat boyunca burada canlı yayındasınız. Sizlerle beraber bugün çok önemli bir konumuz olacak. Konu işlenecek diyeceksiniz. Bu güzel havada başka bir konu mu yok diyeceksiniz. Var, var ama en önemlisini işliyorum sizlerle. Onun adı da PFAS. PFAS uzun kimyasallar hakkında sizlerle sonsuz kimyasallar, uzun moleküllü sonsuz kimyasallar hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Son gelişmeleri ve bu PFAS ne demektir ve neden bizim hayatımızda önemli bir konu alıyor ve konu alacak önümüzdeki belki 100 yıl kadar. Evet sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz. Tabii ki müziklerimiz olacak, tabii ki eğlenceli noktalarımız da olacak. Hepsi böyle bu kadar ciddiyette kalamayacağız. O yüzden sizleri 94.9'dan veya Kanal K'yı bitişik yazaraktan, akıllı cep telefonlarınızdan, TuneIn'den veya sosyal medyadan bizleri takip etme fırsatlarınız var. Oradan bizleri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ve ilk parçayla başlıyorum. Ondan sonracıma sizlerle beraber zaten ilk konumuza gireceğiz. Yani konunun asıl konusuna gireceğim. İlk parçam tüm bu dünyada şu an tatil hayalini yapanlar ve bunun bu sıcak havada, İsviçre'nin sıcak havasında çekenler gelsin. Derya Uluğ'un çok güzel bir parçası var. Son günlerde bayağıdır bir dinliyorum. Hoşuma gittiği için sizlerle de paylaşıyorum sevgili dinleyiciler. Derya Uluğ bizlerle şımarık diyor. Ondan sonra tekrardan buradayız.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Valla biz onlardan mıyız bilmiyorum ama ben kesinlikle şımarık değilim, onu biliyorum açıkçası. Ama parça çok güzel olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü benim hoşuma gidiyor. Değişik bir havası var parçanın. Özellikle de yaz havası olduğu için. Canlı yayında beni izleyenler mutlaka kendilerini soruyordur. Ya bu Yasmin'e bir haller olmuş. Bu şapka, bu gözlük, bu süslenmeler nedir diye. Kolumuzdan çok önemli bir konudan alakası olduğu için sizlere o yüzden öyle karşınıza çıktım. Yalnız şimdi okumam gereken bazı şeyler olduğu için, okumaktan ziyade neyi anlattığımı bildiğim için şapkayla gözlüğü çıkarıyorum tabii ki. Onun yerine normal benim kendi gözlüğümü takıyorum ki kimler ne konuştuğumu, ne ettiğimi bileyim. Şimdi PFAS aslında per ve polifloral kil maddeler, yani per und flor alkali kemikalin diye geçiyor. Bunlar çevrelerde bulunan karbon flor bağının aşırı sağlam olması nedeniyle doğada ve insan vücudunda parçalanamayan, bu yüzden de sonsuz kimyasallar, evikait kemikalin dediğimiz olarak adlandırılan binlerce sentetik kimyasalın genel adıdır. İsviçre çapında yaklaşık 10 bin bu bileşiklerden vardır. Diğerlerde bu PFAS'ten başka olanlar da var. Mesela Türkiye'de 4 bini tanınıyor. Avrupa Birliği'nde de yaklaşık 6 bin. İsviçre'de 10 bin çeşidi tanınıyor. Daha niceleri var. En çok tanınmış olanları sizler için burada söylemek istediğim, günlük hayatta herkes çok kullanmıştır, ben dahil. İlk çıktığında teflondur mesela. Teflon tavalar, her mutfakta leke tutmayan kumaşlar, işte dertsiz masa örtüleri bir ara modaydı. Su geçirmeyen giysiler, her yağmurluk sevgili dinleyiciler. Kozmetikler, o yüzden dedim az evvel bir pomat sürdüm dudağıma. Hatta şöyle bir tane daha ekleyeyim, yani bunun da kesinlikle PFAS'ı var. Yani bu per ve polifluor alkil maddelerin her yerde bulundukları, ambalajlarda, görüntülerde olanlar, arkadaşlar beni görüyor şu an, chips paketleri, yağlı yiyecekler, işte bu jelatinli çikolatalar, ben yemişliğim yok, bunlar bu ara buldum, burada çöpten oradan aldım, böyle kutular şu şekilde kapaklı, işte ambalajları olanlar, en önemlisi her yerde ne yazık ki var olanlar, içme sularımız çeşitleri, burada bizim radyoda satılıyor mesela. Bunlar genelde ambalaj ve yangın söndürme köpüklerinde halen yaygın olarak kullanılıyor. Yani yangın söndürme köpüklerinde büyük kimyasal şirketlerinde veya çok şiddetli yangınlar veya elektro yangınları olduğu zaman araçlarda ne yazık ki PFAS içeren, kimyasal içeren köpükler kullanılmaktadır. Şimdi bu maddeler tamamen sentetik yapı yüzünden bizim bu toprakta, suda ve gıdalarda karışarak kalıcı bir şekilde bizim vücudumuza bir şekilde maruziyeti bırakıyor. Yani bize aslında zarar veriyor ve ciddi anlamda son yaklaşık 2000 yılından bu yana tüm dünyada bazı memleketler, İsviçre buna dahil, ETH olsun veya işte Çevre Bakanlığı'nın himayesinde olup bir araştırma programı başlatılıp burada İsviçre'de numuneler toplanıp işte PFAS üzerinde veya TFA, onun bir küçük bağımlı olan bir kimyasalı, onun ürünlerini burada depolayıp araştırmaya tabi tutularak kullanılıyor sevgili dinleyiciler. Şimdi diyeceksiniz ki ya ama bu PFAS de nedir, teflonu duydum ettim, ben yıllardır kullanıyorum, hiçbir şey olmadı. Şimdi herkes bir şey dediğim zaman şaşıracak sevgili dinleyiciler, ama perfluoralkali ve ve polifluoralkali maddeleri, yani bu tarz bağlamlı olan, bağlamaçlı olan, moleküllere dayalı olan kimyasallar ne yazık ki bizim vücudumuza ummadığınız kadar veya tahmin edemediğiniz kadar çok zarar vermekte. En başta kanser rahatsızlıkları, çoğu bizim bu PFAS'e dayalı olan birleşimlerden dolayısıyla kaynaklı çoğalmakta ve çoğaldı. Hormon bozuklukları ve kısırlılık konuları, yani östrojen, testosteron rahatsızlıklarının dengesizliği, yeterince gelişmemeyi, işte bundan dolayısıyla fertility, yani gebe kalınma veya çocuk yapma yeteneğin azalmasının, aynı zamanda da bağışıklık sistemimizin aşırı derecede zayıflaması ve enfeksiyonlara karşı tamamıyla dirençsiz kalmamız veya çokça azalması. O tabii ki her insanın enfeksiyonuna ve bağışıklık sisteminin iyiliğine, derecesine bağlıdır bu konuda, bunu söyleyeyim. Bebeklerde özellikle gelişim bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunları açıyor. Ama bunlarla yetmiyor zaten, daha da ötesi var. Şimdi diyeceksiniz ki bu PFAS yani nereden geldi diyeceksiniz. Yani bu endüstriyelleşmeden geldi. Bizler tabii ki her şeyin daha hızlı, daha ekonomik, yani işte daha ucuz olması, yükte hafif olan bir camı düşünün, bir şişe şu an elimde tutuyorum, içinde su var, bunu bir cam şişede düşün, onun taşıma yükünü, yani transport edip lojistik açısından bakacak olursanız A'dan B'ye götürmek maliyeti daha yüksek, hacmi aynı olsa bile üretimi çok daha ucuz. Yani tabii ki bir polipropilen veya bir PTFE'nin veya bir PFAS'nin veya herhangi bir bu tarz ürünlerin, PFAS'in içerdiği ürünlerden kullanmakta olduğumuz bir sürü bu tarz kullanımlar var. Özellikle mesela benim sektörümde kimya ve biyokimyada özellikle kullanılan mesela bir sürü plastik ürünler var. Eldivenlerinden tutun, kullandığın tüplere kadar, içine koyduğun hücreleri, mikroskopta kullandığın hücreleri, kan aldığın tüplere kadar her yerde ne yazık ki bu plastik ve PFAS mevcuttur. Engellenme için yapılan bir şeyler var mı PFAS'a karşı? Tabii ki var. Bunları size anlatacağım. Sadece İsviçre'de iki tane güzel bir örnek vereceğim. İki tane startup, yani yeni girişimci şirketler tarafından burada Schlieren'de mevcut olan iki tane şirket hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Ama tabii ki dünyada diğer yerlerde, yani bilim dünyasında yayınlanan PFAS üzerine, bunun sıkıntısının üzerine gidilmesi gereken tüm araştırmacıların girdiği büyük bir yarış var. Yarışın sebebiyetleri de, eğer bir PFAS'a önlem almayacak olursak ve böyle devam edecek olursak, yarın öbür gün belki bir 50 seneyi görmeyerekten, yani dünyadaki halk sağlığı ciddi anlamda kanser rahatsızlığının %10'ları isek mesela, %40'ları, %50, %60'ları bulacağından emin olun sevgili dinleyiciler. Çünkü her türlü PFAS'ın çeşitleri, dedim ya, 10 bin bileşimleri var, yani kimyasalları var. Onun sadece hani bir grup bağlamaçlı olarak anlattım size, per ve poli polifluor alkil maddeleri olarak, o kimyasallar olarak dediklerim. Bunlar sonsuz kimyasallar, yani evikayt kemikalin dediğimiz olaylar kesinlikle bizim her yerimizde mevcut. Yani içtiğimiz sudan dolayısıyla, yediğimiz etten, yediğimiz sebzeden, ama bunu da söyleyeyim, ette daha çok vardır. Çünkü hayvanlar o otları yiyor, içiyor, suyu içiyor, vücudunu biriktiriyor. PFAS kesinlikle her yerimizde mevcut. Özellikle bizim kanımızda bile var. İster biyolojik olarak, hani hazır, özellikle hazır tüketim yapanlar, az evvel ambalajları gösterdim. Şu yağ geçirmeyen ambalajlar mesela, böyle for produced, yani önceden hazırlanmış, mesela bir tane cipsi tuttum burada size, veya işte bu jelatinli veya bu çikolatalı şeyler, bunların içinde ısıyı geçirmemesi, suyu geçirmemesi, onun haricinde başka ne var, ısıyı ve yağı geçirmemesi önemli olduğu için bunlar PFAS'la kaplanı veriliyor. Ve bunlar gıdamızdan sürekli iç içe olduğu için gıdamıza da işliyor ve biz bunları yiyoruz bir güzelce, afiyetle, ve bizim böbreklerimizde, karaciğerlerimizde, işte pankreasımızda, bağırsak sindirim sistemlerimizde, midemizde çeşitli yerlerde kansere sebep oluyor sevgili dinleyiciler. Hormon bozuklukları özellikle mesela bu şilt rüze dediğimiz, hani bizim dengemizi sağlayan, işte kilo alıp kilo verme, işte bizim biz yapan hormon dengemizi bozan en büyük unsurlardan bir tanesi gene PFAS'dir. Şimdi PFAS'ın nerede bulunacağını ve ne şekilde bize ulaştığını size az buçuk söyledim. %80'i yiyecekten, bir de içecekten bunları bizlere yüklüyorlar. Yani dünyanın her yerinde. Bu yeni bilinen bir şey mi? Hayır. Yaklaşık 2000 yılından, hatta şöyle söyleyeyim, 1983'te bile böyle bir tahmini, bir gelişme oldu. Ondan sonrasında daha bir hızlı bir şekilde ilerledi de hep bastırıldı. Çünkü büyük bir lobi var. Bunun arkasında büyük bir satış var. Onu kaybetmemek amacıyla bu lobiler tabii ki kendilerini savunmaya gayret gösterdi. Evet, ben diyorum ki Sibel Can'dan dinleyelim bir parça. Kıyamam diyor. AP olan birazcık değişik parçalar çalmayı tercih ediyorum. Bakayım, bugün hareketli olmasını gayret gösteriyorum. O yüzden kıyamam diyorum Sibel Can'dan, AP. Sonra yine buradayız sevgili dinleyiciler.

kıyamam. Kıyamam diyoruz, kıyamam diyerekten de şimdi bakıyorum hemen, çünkü sevgili dinleyiciler, bu ara canlı müzik yayını yapıyoruz ya, bir yandan hani stream yapıyoruz. O stream'i yaparken genelde bana Facebook'tan olsun veya diğer yerlerden olsun bir blok geliyor. İşte müzik yayınlıyorsun, işte belki müsaaden yoktur diyerekten. Halbuki biz burada İsviçre'de Kanal K'da bildiğimiz klasik bir radyoyuz. Swiss'a'ya da bütün tantiyemleri, yani sanatçıları gerekli olan miktarlarının haklarını, yayın haklarını ödüyoruz. Yani dolayısıyla hiçbir sıkıntımız yok bu konuda. Bizim alnımız ak ve rahatız sevgili dinleyiciler. Şimdi diyorum ki ben bu PFAS'ı neden sizlere böyle güzel bir günde İsviçre gerçekten alev gibi yanan bir gündeyiz, niye böyle bir şey seçtim? Çünkü bir yerden başlanılması gerekiyor sevgili dinleyiciler. Hani her birimiz gittikçe daha çok ağırlaşıyoruz, hastalanıyoruz. Hiç sebepsiz yere diyorsun, çok gençti, niye gitti? Ay, bir çocuğun niye kanseri var? Yani çocuğun dünyaya geldiğinde bile PFAS içerikli bir kana sahip olduğunu söyleyebilirim sizlere. Dolayısıyla bu PFAS'ın yapılması gereken şey bilgilendirilmesi. Halkları bilgilendirmek istenmiyor açıkçası. Yani yeni yeni anlatılıyor. İşte bazı televizyon kurumları, televizyon kanalları konuyu bir dokumenter içine atıyorlar. İşte hani bunu ele alıyorlar ama yetmiyor sevgili dinleyiciler. Gerçekten bilgilenmeniz gerekiyor. Gözünüzü açın. Yediğinize, içtiğinize her şeyi dikkat edin. Yani az evvel makyaj malzemesi var böyle mesela. Şimdi gene de açıyorum, böyle bir tane, ne bu? Likitli bir şey. Bunun içinde PFAS kaynıyor. Bak. Yani böyle dudağımızı sürebiliyoruz veya işte kaşımızı, gözümüzü, artık nereyemizi, kimyasalları, PFAS'ın içermeyen ürünlerini özellikle gidin alın, onları kullanın yani. Ve yiyecekte %80'i özellikle yediklerimiz hayvansal gıdalar, özellikle işte balık olsun, satakatlar olsun hayvanların. Özellikle ciğer çok felaket söyleyeyim. Yumurta mesela, kontrolsüz bir yumurtadan, yani kendiniz besliyorsanız PFAS'ın çok olabiliyor. İçme sularınız, mesela havalına yakın bir yerde oturuyorsanız veya askeri bir yerde oturuyorsanız, o zaman veya çokça tarım alanı olan bir yerde yaşıyorsanız, tarımda da bir sürü pestisitten ziyade de PFAS'lar var ve toprağa işliyor ve onlar havayı püskürtülüyor, parçacık olarak bizim evdeki bulunan tozlarla bize bulaşıyor sevgili dinleyiciler ve bizleri hasta ediyor. PFAS'ın bunların en önemli konuları. Sizin başka nerede bulabileceğinizi anlatayım. Mesela yemek yaparken veya fırına kağıt kullanıyorsunuz, böyle yağlı kağıt diyoruz, onlardan uzak durun kendinize, çünkü onlar çoğunlukla PFAS'la kaplıdır. İşte yanmaması için, yapışmaması için. Dediğim gibi fast foodlarda, o hani burada döner boxlar falan oluyor mesela, veya pizza kapları, patates ambalajları, tek kullanımlık kahve bardakları, ve bunun hatta mikrovelede, yani kısa dalgada kullanılan popcornlar bile, hepsinde ama hepsinde %100 PFAS vardır. Ve sizler her Allah'ın günü bunları içeri temas ediyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda da kullandığımız günlük mutfaktaki malzemelerimiz veya fırında, mesela teflon içerikli bir sürü tavalar var, raklet ocakları var mesela, veya teflonlaşmış veya yapışmayan düzeye sahip olan kek kalıpları mesela, giyeceklerimizde, yağmurluklarda, ayakkabı, yürüyüş ayakkabıları, yani trekkingde kullandıklarınız, yağmur geçirmeyen yağmur çizmeleri, halılar, sentetik koltuklar,
Ondan sonra ne var? Perdeler, su ve kir geçirmeyen, götürmeyen, belki hatırlıyorsunuz bunun çeşitleri vardır. Alkantara falan işte yıkayabiliyorsun, bir şey olmuyor diyorsunuz. Bunlar hep PFAS. Yağmurluklarda, yağmur şemsiyelerinde bunlarda hepsi var. Make-up'te ve güneş kremlerinde, fondasyonlarda, make-up'ların yani. Su geçirmeyen maskaralarda, dudak kremleri, güneş kremleri, dişlerde, dişleri temizleme amacıyla kullandığımız diş arasını temizlediğimiz ürünlerde PFAS var. Başka nelerde var? Evet, tabii ki ayakkabılarınızı spreylediğiniz su geçirmeyen, işte süeti, deriyi spreyliyoruz ya, onlar da PFAS hep ne yazık ki. Elektronik cihazda, inanmayacaksınız ama elektronik cihazda, cep telefonlarımız, şu an cep telefonlarımızda, onların içinde PFAS var. Tüm elektro kablolarında PFAS içerikli, kompüterlerde, bilgisayarlarda, izole eden her türlü materyalde PFAS var. Yani dediğim gibi per ve polifluor alkil maddeleri var sevgili dinleyiciler. Temizlik ürünlerinde özellikle politürlerde dediğimiz cilalama, hani bir şeyleri cilalıyorsun, su geçirmiyor, işte koruyor, toz tutmuyor, işte ekran cilalıyorsun, toz tutmuyor, işte parmak izi yapmıyor vesaire, bunlarda hep PFAS var. Bizlerin yapabileceğimiz, bir sürü uygulayabileceğimiz temel adımlar var. Onları geçmeden önce sevgili dinleyiciler, PFAS hakkında bir parça daha dinleyelim diyorum. Şimdi bakıyorum hangi parçayı seçmiştim. Evet, Ozan Doğulu'nun Demet Akalın'dan geliyor. Biraz daha eski bir parça ama güzel bir parça. Bize kulüp diyor. İnşallah sizler de bir tatili kaçabilirsiniz veya gitmiştiniz. Kulübe takılmışsınızdır.

Evet, şu anda kuliste oynuyorum diyor ama ben oynamıyorum açıkçası. Off the record da burada sizlere bu PFAS üzerine, yani per ve polifluor alkil maddeleri anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Türkçesi olunca daha bir dilim sürçüyor. Çünkü alışık değilim tabii ki Türkçe olarak kimyasal bilimselleri bilim dilini kullanmaya. O yüzden affedin. Şimdi bu PFAS üzerinde, sonsuz kimyasallar dediğimiz konular üzerinde nerelere dikkat edileceğini veya hangi ilk adımlar neler olabileceğini size anlatmak istiyordum. Yani bu PFAS'ı hayatımızda mümkün olduğu kadarıyla kullanmamaya başlayalım sevgili dinleyiciler, ki mevcut olan dağda, toprakta, suda, gökte, her yerde olan bu PFAS'ı imha etmek için elimizden ne geliyorsa yapalım. Ki yarın öbür gün o dediğim korkunç rakamlara ulaşmamak için sevgili dinleyiciler. Şimdi bu sonsuz kimyasalları yok edebilmemiz için yapabileceğimiz bir sürü güzellikler var. En basiti kullandığınız içme suyları, su mataraları mesela. Az evvel arkadaşlara gösterdim. Su mataralarınızı mesela çelikten veya işte hani camdan veya emaiden olan bir ürünü, suyunuzu doldurun, yanınıza alın. Ve mesela şu an gösterdim çünkü ben bunu bir yerden almıştım elimdekini. Görüyorsunuz, su hafsanın içi çelik, dışı bir plastik, böyle bir boyalı bir plastik ama ağızlığı plastik yapmışlar. Ve ne yazık ki PFAS içeren bir plastik bu. Şu aradan böyle söyleyeyim. Bunların seramik olanları çıktı. Bunların cam olanı çıktı. Çelik olanı çıktı. Ama şu plastikten olanlarından uzak tutun. Hem kendinizi hem çocuklarınızı. Sizlerden bir ilk başta başlayacağınız olan şey bu. Evlerinizde reverse osmose, yani umgekehrte osmose dediğimiz uygulamayı, yani suyunuzu arındırma değil, suyunuzu elektrolitin değişimine tabi tutaraktan oradaki aktif karbon filtreleriyle veya başka bir sistemle arıtmayla kullanımınızı geçin. Mutfakta kullanacağınız gereçleri yapışmaz ve leke tutmaz dediğimiz pazarlanan tüm teflon tavaları ve tencereleri, döküm demirlen, paslanmış çelikle veya seramik tencereleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü öbürünün hepsini atın, gerçekten kullanmayın, hakikaten kullanmayın. Kendinize ve ailenize ve sağlığınıza ve tüm dünyaya, hatta insanlığa büyük bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Sevabınız o biçim büyük olur. Gıda ambalajlarından uzak tutun kendinizi. Yani fast food paketleri, işte yağlı kağıtlar, mikrodalgada patlamış mısır gibi veya işte bu pizza kutuları olsun, döner sarılan bir kağıtlar olsun, hepsinden arındırın kendinizi, kullanmayın. Kişisel bakımlarda işte dedim ya, kozmetik ürünlerde perfluor oktül veya PTFE veya işte PFAS veya TFA veya vesaire vesaire gibi bileşenleri içermeyenleri seçin. Orada az evvel gösterdim işte bir ürün var mesela. Suya dayanıklı olan makyaj ürünlerini kullanmamayı gayret gösterin. Yüzünüze kullanacağınız kremlerin genelde mümkün olduğu kadarıyla organik, sentetik olmayan, yani çok fazla işte yok genç tutuyor, işte kolajendir, özellikle sevgili dinleyiciler kolajenden uzak durun, bir sürü PFAS var. Kolajen gerçekten yılın modası diyorum size ama ne yazık ki PFAS gani, yani o yüzden kendinizi seviyorsanız o tarz gençleşeceğim derken kanserleşmeyin. Onu derim. Evinizde kullandığınız tekstil ve mobilya, tekstillerde mesela hani işte su tutmuyor, leke tutmuyor, buruşmuyor, hemen ütüleniyor. İşte nefes alabilen ancak su geçirmeyen dış giyim ürünleri, bunların içinde PFAS içermeyen markalara yönelin, yani bunlara bakın. Bunun da niceleri var. Şimdi ben sizlere bütün kılavuzları, bütün şeyleri paylaşmak istemiyorum tabii ki. Akıllı cep telefonlarınız var, laptoplarınız var. İşte bunları danışın. Orada sizi böyle dedim ya, 10 bin tane bilişim var, yani 10 bin tane kimyasallar var. Ama bazı şeyleri elinizde olan o maruziyetinizi azaltabileceğiniz bir takım konular var. En çok tanılan
PFAS'in dediğim gibi aslında teflondu yani. Bizim işte gıdalarda ve tencere ve tavalarda kullanılan ve ne yazık ki hem kısırlaştırıyor, aynı zamanda doğacak olan bebeklerin genlerinde hatalar oluşmasına sebep oluyor. Yani bir takım hastalıklar doğabiliyor ve kanser üretiyor. Perfluoroktan sulfon asidi dediğimiz PFOS. Bu da mesela özellikle bu yangın söndürücülerde mevcut olan, kullanılan veya halılarda boyası atmaması için, güneş vurdukça rengi atmaması için kullanılan bir uygulama. Onun haricinde perfluorheksan sulfon asidi PFHXS dediğimiz, o da gene dediğim deri, tüm renkli deri kıyafetlerinde kullanılıyor ve bunlar genelde halıda, renkli derilerde, yani oturduğumuz deri koltuklarda, giydiğimiz deri ceketlerde, giydiğimiz deri ayakkabılarda ne yazık ki fazlasıyla var ve bir sürü zararlar yapıyor. Perfluor non anzoyre dediğimiz PFNA, yani perfluor non acids dediğimiz, orada teflonun içinde sırf bu mevcut ve teflon, bunlar bazen kapı veya cam, pencere, alüminyum doğrama falan aldığınız zaman teflon içinde böyle geçirmeyen, ısı yalıtımı yapan teflonlar vardır. Bunlar da son derece kanser üretiyor sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki PFAS'ın ne yazık ki çoğunlukla bizim her türlü kablolarımızda, her türlü ama aklınıza ne geliyorsa kablolarda mevcuttur. Yani çünkü yangın ısı yalıtımı, yangın kolay yanmayan bir ürün. Aynı zamanda da ısıyı ve suya karşı koruyan bir ürün ve kolayca bozulmuyor. Yani 5 sene içinde hemen aman parçalandı diye bir şey yok. Gerçekten uzun süre dayanıklı oluyor. Ondan sonucuma daha da kısa olan PFOA dediğimiz aslen yasaklandı ama halen bazı yerlerde bulunuyor. Kısa molekülü olan PFAS'ın bir türüdür ve bunlar HFPODA diye ve son derece çok hiperaktif bir şekilde kanser yapan bir üründür. Onun haricinde de kağıtlarda, işte dediğim gibi hazır yemeklerde, hazır gıdalarda, tüm derin dondurucudan aldığınız gıdalarda ne yazık ki PFAS veya PMPA diye geçebiliyor. Çin mallarında bir sürü oluyor mesela, bilginiz olsun. Onlarda bir sürü vardır. Onları kendinizi sakın sakın alayım da kullanayım da öyle bir şey var. Evinizde varsa toplayın, gerçekten atın. Çöpe de atmayın. Geriye dönüşüm merkezleri götürün. Bunları doğru bir şekilde imha etmelerini söyleyin. Şimdi çok yordum sizlere, biliyorum. PFAS çünkü gerçekten kolay bir konu değil. Per ve polifluor alkül bileşimleri, PFAS'ın konuları bizleri çok ne yazık ki çok yoracağını ve hasta edeceğini de kesin söylüyorum. O yüzden ben diyorum ki kanımıza bile girmiş diyorum, yani PFAS'ın ne yazık ki. O yüzden ben sizlerle bir parça dinleyelim diyorum. İrem Derici Harun Kolçak'la vefat etmeden çok güzel bir parçası vardı. Ben çok seviyorum onu. Çeyrek Asır albümünden. Gir kanıma diyor. Ondan sonra gene buradayız. Tabii ki çalacak olursa. Buyurun. Gir kanıma.

kanıma. Gir kanıma dedik ama tabii ki burada PFAS'yi demiyoruz. PFAS kanımıza girmesin, bizden hatta uzak dursun, sadece sevgi ve aşk kabul ediyoruz. Ama PFAS'a lütfen sizler de savaş açın, gerçekten yapabileceğiniz en güzel konular. Ha, bir de bir tane daha ambalaj yanımda getirdim, sakız mesela, sakızlar var, onlar da böyle PFAS içeren, hatta alüminyum da içeriyor, daha da üstelik kötüsü. Yani PFAS'dan kalmıyoruz, sonsuz kimyasallara savaş açıyoruz. Gerçekten plastikleri men edin hayatınızda. Aldığınız her türlü renkli, gıdalı, boyalı, işte ambalajları tekrar ve tekrar gösteriyorum sizlere. Şöyle chips paketleri, işte veya şöyle işte bilemeyeceğim, jelatinli jelibonlar, çikolatalar. Ondan sonra şöyle tarz ambalajlar, burada canlı yayında gösteriyorum. Plastikte olan sular, vazgeçin, derhal vazgeçin. Gerçekten eğer siz kendinizi sağlıklı ve evladınızı ve torunlarınızı, sizden sonra gelen nesilleri sağlıklı olmalarını istiyorsanız, o zaman şimdi durma zamanı. Gözünüzü açın ve herkesi de anlatın. Gerçekten doğal kıyafetlerden, doğal ürünlerden caymayın, vazgeçmeyin, pamuğu kullanın. Aşırı boyalar neyle boyanmış diye bir bakın sevgili dinleyiciler. Kablolar, bakın ben size söyledim, kablo, elektro kablosunda ne yazık ki bir sürü PFAS var. Per ve polifluor alkali bileşimleri ne yazık ki çok var onun içinde. Teflonlu tencere tavanlar, ne varsa şöyle yüksek bir şekilde atın, gitsin, çeliğe geri dönün, keramik alın, kullanın, cam kullanın, işte bu emay kullanın mesela, emaylar da çok iyidir. Yani bunların kanser riskini gerçekten fazlasıyla indirmiş olursunuz, hormon bozukluklarına karşı gelmiş olursunuz, kısırlığa karşı da gelmiş olursunuz. Gençlerimiz çocuk yapamıyor ya, kısırlaşmışlar yani, biliyor musunuz? Herkes diyor ki yok işte çocuk yapmak istemiyor, çocukları olmuyor çünkü çevre kirliliğinden, çevre kirliliği, umweltverschmutzung.

Mutfak dediğimiz işte sadece petrol, işte benzin yakaraktan, işte akaryakıt yakaraktan, işte bilmem ne yaparaktan değil sevgili dinleyiciler. Kullandığımız kimyasallar, bizim konforumuz dediğimiz olaylar bizim gençlerimizi ve çocuklarımızı ve bizim sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Artık burada sizleri uyarıyorum. Çünkü yıl 2026, 2000 yılından bir yana İsviçre olsun ve dünyanın büyük gelişmiş şirket diyorum, büyük gelişmiş olan ülkeler büyük bir depolama ve uzun yılların etütlerine başlar. Yani bir çeyrek asır atlattık şu an, 25 sene geçti. 25 senede uzun etütler dediğimiz, yani 2000 yıllarında toplanan numuneler ve şimdiki numuneler kıyaslandığı zaman ciddi anlamda risk faktörün çok yoğun olduğu ortada. Tüm dünyada, sadece İsviçre'de değil, Türkiye'de değil, tüm dünyada. O yüzden ben sizlere yolu gösteriyorum, anlatıyorum. Bunu ben bir kimyacı olarak söylüyorum ve rica ediyorum. Plastikten vazgeçin sevgili Nincer. Kendinizi ve canınızı, kıymetinizi bilin, çevrenizin kıymetini bilin ve bebeklerdeki gelişim bozukluğunu engellemek için işte hiperaktiflik olsun, işte beyin gelişmemeli, işte akıl sorunları veya hastalıkları, işte bağışıklık sisteminin iyi çalışmamasının, işte tiroidlerin çalışmamasının, efendim erken ergenlik çağına girilmesinin, erken menopoza girilmesinin, işte kanserin ciddi anlamda çoğalmasının, hep bu PFAS'ten ne yazık ki tüm pestisitlerde dahil, yiyeceğimiz, içeceğimiz, suyumuzdan hepsinde dahil. O yüzden kullandığınız her türlü, bakın tekrar ediyorum, her türlü size rahatlık veren, konfor vereni bir bakın, bir bakın ya bu elimdeki ne benim deyin. Yani şu gözlüğü mesela takıyorum ben tekrardan, demin gözlük ve şapka taktım dedim size, yani bu bile plastikten üretilmiş. Taktığım kulaklığım mesela, mikrofonum bile PFAS içeriyor ve sürekli ellerimiz dokunuyor ve PFAS ne yazık ki insan vücuduna kolayca girebilen, karışabilen ve hiçbir zaman imha edilemeyen bir sonsuz kimyasal olduğu için zarar veriyor ve biriktikçe tabii ki böbreklerimiz olsun, gözlerimiz olsun, işte akciğerimiz olsun, karaciğerimiz olsun, dalağımız olsun, bağırsağımız olsun, sindirim sistemimiz olsun, iflas ediyor. Dolayısıyla sizler siz olun ve buna karşı bir şey yapın. Bir müzik arası veriyorum. Simgelen devam ediyoruz. Önümüz yaz, hatta önümüz değil, içinde, yazın içindeyiz zaten. Ondan sonra tekrardan buradayız.

önümüz yaz dedi bize Simge. Simge'nin bu parçası çok hoş. Bu arada tabii arkada ben Nutuk Atarcısına anlatıyorum herkese. Tekrardan PFAS'a savaş açtığımız için. Şimdi neden biz bunu söylüyoruz? Bilim dünyası bunu kesinlikle bir gruplaşma oldu. Geçenlerde bir sempozyumdaydık iki gün boyunca PFAS üzerine. İşte kanserler üzerine. İşte mesela güneşin hani bize neler yaptığını, PFAS'ın ne yazık ki imha edilmediğini, bununla alakalı İsviçre'de mesela, tabii ki niceleri var, sadece İsviçre değil, tüm dünyada böyle bir startuplar, yani çalışan şirketler var. Bu PFAS'ın perfluor alkül birleşimleri, yani Ewigkeit kemikalin Almanca dediğimiz, bunları yok edecek olan yaklaşımlar var. Mesela Schlieren'de bir tane şirket var, Oxyl diye, O-X-Y-L-E diye yazılıyor, girebilirsiniz, sayfası var, oxyl.com. bunlar PFAS'ı suyun içinden arındırmayı başlamışlar, tamamıyla UFA ışığından. Bakın, UFA ışığından, ama bu değil ki her şeyi güneşin altına tut ve PFAS'ı yok ediyor diye. Öyle bir şey yok ne yazık ki. Keşke öyle olsa, o kadar basit değil. Gerçekten bu suyu bir tür sistemden geçirip, işte ısıtılıp, yüksek basınca maruz tutarak, filtrelerden geçirip, arındırarak, UFA ışığın altında ozonlayarak vesaire vesaire bir tür işlemden geçiriyor. Ve Oxyl diye bir şirket var mesela. Büyük bir fon, yani büyük bir araştırmaları için büyük bir fondan yararlanıyorlar, devlet tarafından. Onun haricinde bir tane daha var. Gene de ikisi de benim müşterim yani, bu arada ben sürekli girip çıkıyorum arkadaşlara. Telix Biosolution diye. Onlar da Schlieren'de. Bunlar da farklı bir yaklaşım yaptı. Arındırma sistemleri değil, yani kimyevi yollan değil. PFAS'ı bir bakteriyi yeniden programlayıp, o bakterinin PFAS'ı yeme merakı ihtiyacı olduğunu, yani o bakteri o PFAS'ı tüketecek ve tükettikçe de zararsız olan bir farklı bir maddeye çevirme fonksiyonuna sahip olan bir bakteri. Ve bunun altyapısı ve çalışması çok başarılı geçti. Onlar da büyük bir fondan yararlandılar. Avrupa Birliği'nden, iki şirket de bu ara Avrupa Birliği'nden beraber çalışıyor. Çünkü tüm bilim dünyası el vermiş durumda ve PFAS'a karşı savaş açmış bulunuyor. Bu ara unutmadan da söyleyeyim mi? Kullandığınız elektrokarlar da mesela ne yazık ki PFAS'ın en başta gelenlerinden bir tanesi. Çünkü kabloları, işte o bateriler ne yazık ki PFAS içeriyor. Evet sevgili dinleyiciler, son 7 dakikaya girmiş bulunuyoruz. O yüzden ben dedim ki bir parça daha çalayım. Bakıyorum şimdi neye çalalım diye. Evet, buldum bir tane. Ben diyorum ki Manifest'ten Ajda Pekkan'dan bir parça dinleyelim. Hileli diyoruz. Ondan sonra yine buradayız. Ne dersiniz? Dinlemek üzere. Yani görüşmek üzere.

Evet, ben burada arkada tabii ki ambalajları tek tek gösteriyorum sevgili dinleyiciler. Çünkü gerçekten artık böyle yoruldum. Bu PFAS'ları görmekten yoruldum diyorum ama neyse. Evet, son dakikalarımızı girmiş oluyoruz. Artık dediğim gibi Oxel ve Telix Biosolution'u tavsiye ederim. Onlara bakabilirsiniz. Akıllı cep telefonlarınızı danışın PFAS hakkında tüm bilgileri belediyenin de Bundesamt für Umwelt und Gesundheit'ta da, İsviçre'nin de Sağlık ve Çevre Bakanlığı'nda da bir sürü çalışmalar Türkiye'de de var. O yüzden diyorum ki ben sevgili dinleyiciler, son dakikalarımız olduğu için sizlere muhteşem bir güzel hafta sonu diliyorum. Tadını çıkarın. Denize gidenler varsa tadını çıkarsınlar. Girmeyenler varsa plastiklerini evden ayıklasınlar, atsınlar. Sağlıcakla kalın. Eline düştüm diyor Emir bize. Ondan sonra haftaya tekrardan diğer arkadaşımızla buradayız. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.